0: Türkiye şu an üzerinde maintain plateau 330
1: Türkiye şu an üzerinde 13.